0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, hayırlı sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Güzel bir pazar sabahından sizlere seslenen ben Bedriye Kalis ve rejide genç arkadaşımız Kalina Nikolova bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Bu pazarda sizinle programında neleri mi konuşacağız? Bu sabah yabancıların gözünde Bulgaristan'ın nasıl bir yer olduğunu paylaşacağız. Eminim sizler de bizim gibi güzel memleketimizin yabancıların gözünden nasıl göründüğünü merak ediyorsunuz. Bu sabah bu merakımızı farklı ülkelerden gezginlere mikrofonu uzatarak gidereceğiz. Sözü fazla uzatmadan ilk hareketli şarkımızla start verelim ve programımıza hoş geldiniz.

0: Bazen elimizdeki güzelliği, yaşadığımız yerlerin kıymetini, değerini anlamak için başkalarının bunu bize göstermesi, söylemesi gerekiyor sanırım. Bazen başkalarının gözüyle baktığımızda vay be gerçekten öyle çok güzel bir ülkede yaşıyoruz diyebiliyoruz. Bakalım çağdaş gezginlerin gözünden Bulgaristan nasıl bir yer?
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, gezginler dünyadaki insanların her ne kadar farklı görünseler de hedeflerinde birbirlerine benzediklerini söylerler. Günümüzün sanal dünyasında turizm mesafeleri daha da kısalıyor, kişinin dünya görüşünü değiştiriyor ve ön yargılara soru işareti koyuyor. Yabancı, çağdaş gezginlerin gözünden Bulgaristan nasıl görünüyor acaba? Bunlar ekseriyetle genç, eğitimli, meraklı, yabancı kültürlere açık ve yeni ufuklara yelken açan insanlardır. Ülkemizle ilgili izlenimlerini sosyal ağlarda rastgele, gerekçelerle ve samimi bir şekilde paylaşıyorlar. Güzergahları sıklıkla kısa hafta sonu gezileri için giderek daha cazip hale gelen Sofya'dan başlıyor. Rus Sasha şunları söyledi. Başkentin merkezi oldukça hoş izlenim bırakıyor. Güzel, eski binalar, sarı kaldırımlar, yerli yemeklerin sunulduğu restoranlar var. Genel olarak Avrupa'yı havası var dedi. Amerikalı Sean Grancy ise izlenimlerini şöyle paylaştı.
2: This is probably the safest I've ever felt in any big city. And that's not to say...
0: Muhtemelen Sofya büyük şehirler içerisinde kendimi en huzurlu hissettiğim yerdir. Başka yerlerde kendimi güvende hissetmediğimden değil. Ancak Sofya'da geçirdiğim tüm zaman süresince rahattım. Tetikte olmama gerek olmadığını ve her şeyin yolunda olacağını hissediyordum dedi Sean. Sofya'da yabancı turistlerin ilk ziyaret ettikleri yerler Aziz Georgi Kilisesi ve Alexander Nevski Katedrali'dir. Sean Grancy devamla şunları söyledi.
2: Another thing I really liked was the ancient Roman ruins throughout the country. More specifically,
0: hakikaten hoşuma giden diğer bir şey de antik Roma kalıntıları oldu. Çoğunun bilet alıp görmek için sırada beklemeniz gereken turistik atraksiyona dönüştürülmemesi hoşuma gitti. Sofya'da gezerken bu kalıntılara rastladık ve onları serbestçe dolaşabildik. Bazı metro istasyonlarında da var. Sofya'nın yanı sıra Varna ve Plovdiv'de de benzer kalıntılar gördük. Kız arkadaşıyla birlikte Sofya'nın dışında Velikotrnova'da Tsarevet Kalesi'ni de ziyaret eden Steve'e mikrofonu uzattığımızda şunları söyledi.
2: I think Bulgaria is coming for the same category as Albania.

0: Bulgaristan'ın Arnavutluk ile aynı kategoriye girdiğini, yani insanların bilmediği muhteşem turistik yerler olduklarını düşünüyorum. Bulgaristan'dan ilk izlenimim bu ülkenin bilinmesi gerektiğiydi, dedi Steve ve şöyle devam etti.
1: Any medieval capital needs a good fortress. And this particular one almost looks...
0: Her bir orta çağ başkentinin iyi bir kaleye ihtiyacı vardır ve bu kale Yüzüklerin Efendisi'nden bir kale gibi görünüyordu. Dağa doğru yukarıya kıvrılıyor, mistik görünüyordu. Bu kaleyi ziyaret etmek zamanda geri dönüş gibi harika bir deneyim, dedi Steve. Plovdiv, gezgin vloggerları olarak adlandırılan ve seyahatlerini videoya çeken, internette yayınlayan kişilerin en çok ziyaret ettiği şehirler arasında yer alıyor. Double and Travel gezi ikilisinden İngiliz Matt'ın izlenimleri ise şöyle.
2: I seriously do not know how more people are not talking about Plovdiv. You're walking along here.
0: Plovdiv hakkında daha fazla insanın nasıl konuşmadığını anlamıyorum. Burada barlar, restoranlar ve mağazalarla dolu Avrupa'nın en uzun yaya bölgesi bulunuyor. Roma kalıntılarının arasında bunların tadını çıkarıyorsunuz, dedi. Matt ve devamla.
2: This is crazy. We are literally on the main pedestrian street with all the bars, restaurants, shops.
0: Burası olağanüstü. Ana yaya caddesindeyiz ve ortada antik Filipopolis stadyumu var. Burası Avrupa'nın en eski şehri, diyen Matt, tarihi seven herkese Plovdiv'i tavsiye etti ve şöyle devam etti.
2: This city is older than Rome, it's older than Athens, which is mind-blowing. It's got the amazing...
0: Bu şehir Roma ve Atina'dan daha eski ve bu inanılmaz, muhteşem, orijinal bir sanat kısmı, harika restoranları, barları ve klaft binaları var ve elbette tepeleri.

0: Bu yer Avrupa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirler listenizde olmalı dedi. Doğal güzellikleri de Bulgaristan'ı ziyaret eden yabancıları mıknatıs gibi çekiyor. Kanadalı Alina MacLeod, Yedirila göllerini ve Bulgaristan ile olan bağlantısını şöyle tarif etti.
1: Well, you guys, I am in complete awe.
0: İnsanlar, bu güzelliğe hayranım. Bu inanılmaz bir şey. Dağların, pırıl pırıl göllerin ve muhteşem meraların buluştuğu doğayı seviyorum. Bulgaristan'daki doğaya gerçekten gereğinden az değer verildiğini düşünüyorum. Bir Avrupa ülkesi için büyük ve çok çeşitli peyzajlara sahip. Eğer tırmanmayı, açık havada

0: olmayı seviyorsanız Bulgaristan'a gelin. Bunu kim tahmin edebilirdi ki diye hayret ediyor Alina ve şunları ekliyor.
1: I really wasn't expecting to love this country this much and I really
0: bu ülkeyi bu kadar çok seveceğimi beklemiyordum ve umarım videolarımda da bu hissedilmiştir. Birçok takipçim bana Bulgaristan'ı ziyaret etmek için plan yaptığını yazdı. Buraya gelin çünkü burası unutulmaz bir yer dedi Alina. Turistler gözlere hitap eden güzelliğin yanı sıra konser salonlarında, müzelerde, sanat galerilerinde, tiyatrolarda, kulüplerde, diskolarda ve yeraltı mekanlarında ruhun gıdasını da ararlar. Elbette dil engeli sosyal ve kültürel hayata tam anlamıyla dalmanın önünde sıkça bir engel oluşturmaktadır. Ancak aslında engellerle Bulgaristan'ın genel imajı şekilleniyor. Bulgar mutfağından da söz etmeden edemeyeceğiz. Amerikalı Sean Grancy şunları belirtti.
2: Now let's talk about the things I really liked about Bulgaria and spending a month in Sofia. Number one is the
0: bir ay zarfında Sofya'da kaldığım süre boyunca hoşuma giden şeyler arasında başta yemek kalitesiydi. Uygun yemek için en düşük çıta Amerika'dakinden çok daha yüksek. Malzemeler çok daha taze ve kaliteli. Özellikle de domatesler. Bu ülkede domatesler inanılmaz lezzetli. Aylar geçmesine rağmen hala Bulgar domateslerini düşünüyorum. Her zaman İtalya'nın domateslerin ülkesi olduğunu düşünüyordum ama Bulgaristan'da çok daha güzeller dedi Sean. Kanadalı Steve Mishmash yani menemen yemeğinin tadına baktıktan sonra şu sonuca vardı.
3: What's amazing is they don't put many spices. You taste tomatoes, you taste peppers, you taste salted cheese.
0: Çok fazla baharat kullanılmaması harika. Domatesin, biberin, tuzlu peynirin tadını alıyorsunuz. 10-15 çeşit baharatın değil. Sadece baharat tadını aldığınız Pakistan ve Hint mutfağının tam tersine. Burada kaliteli malzemelere önem veriyorlar dedi. Dünyanın en ilginç ve güzel terk edilmiş yerlerinden biri olan ve restorasyonu devam eden Buzluca zirvesindeki anıt gibi yerler, alışılmışın dışında olan karanlık turizmin meraklıklarını da çekiyor. Rotalar arasında genelde Çernobil gibi ürkütücü yerler var. Ancak Bulgaristan'da terk edilmiş, son derece hüzünlü ve geçmişi anımsatan pek çok yer var. Matt ve Yulia çifti Buzluca ile ilgili amatör de olsa kaliteli bir belgesel yapıyorlar. Filmde yer alan Buzluca Proşest Vakfı'nın kurucusu Dora Ivanova yaşadığı deneyimi şöyle anlattı.
4: This is much more than just to walk around an abandoned building.
0: Bu terk edilmiş bir binada geziden çok daha fazlası. Sadece bir anıtı restore etmek için değil, aynı zamanda ona yeni bir hayat vermek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek isteyen inanılmaz bir grup insanla tanıştık. Bu kolay ve hızlı bir şekilde yapılacak bir şey değil. Ancak Dora'nın önderliğindeki bu insanlar sizin, benim, herkesin çok istediği müddetçe bir şeyleri değiştirebileceğinin kanıtıdır dedi Yulia.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bu pazarda sizinle programı birbirinden kıymetli yerli ses sanatçılarımızın söylediği o güzel türkülerle devam ediyor şimdi. İlk türkümüz...

Raziye Fazlı'yı dinledik. Zeliham oturmuş Pınar başına dedi. Ve hiç zaman kaybetmeden Aliye ve Nuriye Adilof ikilisiyle devam ediyoruz. Muşmula diyorlar.

Osman Aziz'in icrasıyla Mukaddes türküsünü dinledik. Türkü sefamız Osman İbrahimov ile devam edecek ve Nazlı da Feridem nerede diye soracak.

Pazar'da sizinle programının böylece sonuna geldik. Huzurunuzdan Fehim Ömerov ile ayrılıyoruz. Tuna türküsü diyecek. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Vlado ile birlikte yine sizler için hazırladığımız eğlenceli bir programla karşınızdayız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Ama bu kez ne uzaya gidiyoruz ne de bilim insanlarının laboratuvarlarına. Bugünkü yolculuğumuzun adresi Kahkahalar Ülkesi. Evet, bugün bizi güldüren ama aynı zamanda düşündüren iki çok özel kahramanı konuşacağız. Birinin adı Nasreddin Hoca, diğerinin ise Hitler Peter. Biri yüzyıllardır

Türkçe bilenleri güldürüyor, diğeri ise Bulgarca bilenleri. Fakat birazdan göreceğiz ki aslında bu iki kahramanın birbirine benzeyen çok yönü var. Hazırsanız başlayalım. Ama önce size küçük bir soru sormak istiyorum. Sizce insanlar neden güler? Komik bir şey gördüğümüzde, komik bir söz duyduğumuzda, arkadaşımız eğlenceli bir şaka yaptığında ya da bazen kendimiz küçük bir hata yaptığımızda hepimiz gülümseriz. Peki hiç düşündünüz mü? Gülmek neden vardır? Bilim insanları da bu sorunun cevabını uzun yıllardır araştırıyor. Araştırmalar gösteriyor ki güldüğümüzde beynimiz bizi mutlu hissettiren bazı kimyasal maddeler salgılıyor. Kalbimiz daha rahat çalışıyor. Kendimizi daha huzurlu hissediyoruz. Hatta birlikte gülen insanların birbirlerine daha çok güvendiklerini gösteren araştırmalar bile var. Demek ki gülmek yalnızca eğlenmek değildir sevgili çocuklar. İnsanları birbirine yaklaştıran güzel bir duygudur. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var sevgili çocuklar. Her gülme güzel değildir. Şöyle düşünelim. Bir arkadaşınız oyun oynarken düşse, ona kahkaha atarak gülmek doğru olur mu? Elbette ki hayır. Çünkü bu onu üzer. Peki arkadaşınız komik bir yüz ifadesi yapıp sizi de güldürürse, işte buna birlikte eğlenmek denir. Yani gerçek mizah insanları üzmek için değil, onlarla birlikte gülümsemek içindir.

Şimdi yeni bir kelime öğreniyoruz. Mizah. Belki bu kelimeyi daha önce duymuşsunuzdur. Peki mizah ne demektir? Mizah, insanları kırmadan, incitmeden, gülümseten ve bazen de düşündüren anlatım biçimidir. Bazen küçücük bir cümle, bazen kısa bir hikaye, bazen de komik bir olay. İnsana saatlerce düşündürecek kadar büyük bir ders verebilir. İşte bugün tanıyacağımız iki kahraman tam da bunu yapıyor. Sevgili çocuklar, bundan yüzyıllarca yıl önce televizyon yoktu, tablet yoktu, cep telefonu yoktu, internet de yoktu. Akşam olunca insanlar evlerinin önüne toplanırdı, kışın sobanın etrafına otururlardı, yazın avlularda serinlerlerdi. Çocuklar büyüklerinin yanında dizilir, sonra anlatıcı söze başlardı. Bazen bir masal, bazen bir efsane.

Naçizane bazen de herkesi kahkahalara boğan komik hikayeler. İşte o hikayeler kulaktan kulağa dolaşarak günümüze kadar ulaştı. Bugün hala güldüğümüz birçok fıkra işte o uzun yolculuğun sonunda bize kadar geldi. Şimdi size başka ilginç bir soru soracağım. Sizce dünyanın her ülkesinde insanları güldüren kahramanlar var mıdır? Bir düşünelim. Evet. Hemen hemen her toplumun böyle kahramanları vardır. Çünkü insanlar nerede yaşarsa yaşasın, gülmeyi sever, adaleti sever, iyiliği sever ve zekayla çözülen olayları dinlemekten hoşlanır. Türk kültüründe bu kahramanların en ünlüsü Nasrettin Hoca'dır. Bulgar kültüründe ise Hiter Peter. İkisi de zengin değildir, ikisi de saraylarda yaşamaz, ikisi de ordular yönetmez. Ama ikisi de akıllarını kullanarak en zor durumların üstesinden gelir. İşte bu yüzden çocuklar onları çok sever.

iyi sevgili çocuklar, Nasrettin Hoca ve Hitler Peder gerçekten yaşamış insanlar mıydı sizce? Yoksa halkın hayal gücünün ürünü müydüler? Onlarla ilgili anlatılan hikayeler neden yüzlerce yıldır unutulmadı? Ve en önemlisi, nasıl oluyor da bugün bile bizi hem güldürüp hem düşündürebiliyorlar? İşte programımız boyunca bütün bu soruların cevaplarını birlikte bulacağız. Bazen bir

fıkraya kahkaha atacağız. Bazen de durup şöyle diyeceğiz. Demek ki anlatmak istenilen asıl şey buymuş. Çünkü gerçek mizah sadece güldürmez. İnsana yeni bir bakış açısı da kazandırır. Şimdi ilk kahramanımızı tanıtma zamanı geldi. Yaklaşık 800 yıl önce Anadolu'da yaşamış olduğu kabul edilen, adı yüzyıllardır dilden dile dolaşan, güldürürken düşündüren büyük halk bilgesi Nasreddin Hoca. Acaba o gerçekten nasıl bir insandı? Neden bugün hala dünyanın birçok yerinde de onun fıkraları anlatılıyor. Bunu birlikte keşfetmeye başlıyoruz. Ama önce kısa bir müzik molası verelim.

Ne güzel bir şarkıydı. İnsan bazen bir şarkıyla neşelenir, bazen güzel bir hikayeyle, bazen de öyle bir fıkraya güler ki yıllar geçse bile onu unutmaz. İşte Nasrettin Hoca'nın fıkraları da tam böyledir. Aradan yaklaşık 800 yıl geçmiş olmasına rağmen insanlar hala onları anlatıyor. Peki bunu nasıl başardı? Neden yüzlerce yıl önce yaşamış bir insan bugün bile çocukları güldürebiliyor? Gelin şimdi bunu birlikte keşfedelim. Araştırmacıların büyük çoğunluğu Nasrettin Hoca'nın gerçekten yaşamış bir kişi olduğu görüşündedir. Onun yaklaşık 1208 yılında bugün Türkiye sınırları içinde bulunan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde doğduğu kabul edilir. Daha sonra Akşehir'e yerleştiği ve hayatının büyük bölümünü burada geçirdiği anlatılır. Bugün Akşehir'e giderseniz onun adına yapılmış müzeleri, heykelleri ve her yıl düzenlenen şenlikleri görebilirsiniz. Demek ki insanlar onu sadece kitaplarda değil, günlük yaşamlarında da yaşatmaya devam ediyor. Peki Nasrettin Hoca nasıl bir insandı acaba? Kaynaklarda onun iyi bir eğitim aldığı, imamlık yaptığı ve zaman zaman kadılık görevinde bulunduğu anlatılır. Kadılar, insanlar arasında çıkan anlaşmazlıkları dinler ve adaletli karar vermeye çalışan insanlardı. Yani hoca yalnızca güldüren biri değildi. İnsanların fikirlerine değer verdiği, bilgisine güvendiği bir kişiydi. Belki de bu yüzden söylediği sözler yüzyıllar boyunca unutulmadı. Ama sevgili çocuklar, şunu da bilmemiz gerekiyor. Bugün anlatılan bütün Nasrettin Hoca fıkralarının gerçekten onun ağzından çıktığını söylemek mümkün değildir. Çünkü eskiden insanlar hikayeleri yazmıyor, birbirlerine anlatıyorlardı. Bir dede torununu anlatıyordu, torun büyüyünce kendi çocuklarını anlatıyordu. Her anlatan kişi bazen küçük değişiklikler yapıyordu. İşte bu yüzden zamanla yeni fıkralar ortaya çıktı ve onların çoğu da Nasreddin Hoca'nın adına bağlandı. Bu durum halk edebiyatında oldukça doğal kabul edilir. Çünkü önemli olan yalnızca hikayenin kime ait olduğu değil, verdiği mesajın nesilden nesile yaşamasıdır. Sevgili çocuklar, Nasrettin Hoca'nın en yakın arkadaşı kimdi biliyor musunuz? Belki çoğunuz hemen cevap verdiniz. Eşeği tabii ki. Evet, belki de dünyada sahibinden daha meşhur olan birkaç eşekten biridir onunki. Neredeyse her çocuk onun eşeğini bilir. Peki neden? Çünkü eşek o dönemde köy hayatının vazgeçilmez bir parçasıydı. İnsanlar pazara onunla giderdi, odun taşırdı, su taşırdı, tarlaya onunla ulaşırdı. Yani hocanın eşeği yalnızca komik bir ayrıntı değil, yaşadığı dönemin günlük hayatının doğal bir parçasıydı.

Sevgili çocuklar, fıkralarda dikkatimizi çeken başka bir şey daha vardır. Nasrettin Hoca hiçbir zaman bağırıp çağırarak haklı çıkmaya çalışmaz. Kimseyi aşağılamaz, kimseyle kavga etmez. O yalnızca öyle bir cevap verir ki karşısındaki kişi kendi hatasını kendi fark eder. İşte gerçek mizahın gücü de burada saklıdır. Şimdi sizlere Nasrettin Hoca'nın en sevilen fıkralarından birini anlatacağım. Ama bu kez sizden küçük bir ricam var. Hikayeyi dinlerken yalnızca gülmeyin. Sonunda hocanın bize ne anlatmak istediğini de düşünün.

geri dönmüş. Elinde yalnızca para veren çocuğun düdüğü varmış. Parası olmayan çocuklar hemen sormuşlar. Bizim düdüklerimiz nerede? Nasrettin Hoca gülümseyerek cevap vermiş. Evlatlarım, parayı veren düdüğü çalar sadece. Şimdi birlikte düşünelim sevgili çocuklar. Hoca burada yalnızca düdükten mi söz ediyor? Hayır. Aslında bize çok önemli bir şey anlatıyor. Bir şey istiyorsak onun için emek vermemiz gerekir. Hazırlıklı olmamız gerekir, sorumluluk almamız gerekir. Bugün bu sözü hala günlük hayatta kullanıyoruz. Çünkü bazen küçücük bir fıkra uzun bir öğütten daha etkili olabilir.

Sevgili çocuklar, şimdi sizi Bulgar halk edebiyatına götürmek istiyorum. Çünkü orada da tıpkı Nasrettin Hoca gibi hazır cevaplığıyla ün kazanmış, zekasıyla herkesi şaşırtan bir halk kahramanı var. Onun adı Hitler Peter. Belki bazılarınız bu ismi daha önce duymuştur. Belki okulda, belki Bulgar arkadaşlarınızdan, belki de bir kitap ya da tiyatro gösterisinde. Peki Hitler ne demek biliyor musunuz? Bulgarca'da Hitler, zeki, uyanık, hazır cevap ve kurnaz anlamına gelir. Yani daha adını duyduğumuz anda onun nasıl biri olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Sanki ismi bize şunu söylüyor: bazı sorunları kaz gücümle değil aklımla çözerim. Araştırmacılar Hitler Peter'ın gerçekten yaşamış bir kişi olup olmadığını kesin olarak bilmiyor. Bazıları onun tarihi bir kişiden ilham alınarak oluşturulduğunu düşünüyor. Bazıları ise halkın hayal gücüyle ortaya çıkmış efsanevi bir kahraman olduğunu söylüyor. Ama şundan herkes emin: yüzyıllardır Bulgar halkı onun hikayelerini anlatıyor. Demek ki önemli olan yalnızca gerçekten yaşamış olması değil, insanlara bıraktığı güzel mesajlar. Şimdi size ilginç bir soru soracağım. Hiç düşündünüz mü neden hem Türklerin hem Bulgarların böyle

Bıraktığı güzel mesajlar. Şimdi size ilginç bir soru soracağım. Hiç düşündünüz mü neden hem Türklerin hem Bulgarların böyle kahramanları var? Neden ikisi de kral değil? Neden ikisinin de elinde sihirli değnek yok? Çünkü halk kendisine benzeyen kahramanları daha çok sever. Nasrettin Hoca da Hitler Petter da sıradan insanların arasından çıkar. Onlar bizim gibi yürür, bizim gibi konuşur, bizim gibi hata yapar. Ama en zor anlarda akıllarını kullanırlar. İşte onları özel yapan da budur.

Sevgili çocuklar, şimdi size Hiter Peter'ın çok sevilen hikayelerinden birini anlatacağım. Bu hikayeyi de dinlerken sizden yine küçük bir ricam olacak. Hikayenin sonunda yalnızca komik miydi diye düşünmeyin. Kahraman burada bize ne öğretmek istediği sorusunun cevabını da bulmaya çalışın. Hazırsanız başlıyoruz. Hiter Peter'ın küçük misafiri. Bir gün Hiter Peter'ın küçük yeğeni onu ziyarete gelmiş. Oyun oynamış, koşup eğlenmiş, sonunda da üstü başı iyice kirlenmiş. Hiter Peter onu görünce şöyle demiş. Haydi bakalım oğlum, şimdi git elini yüzünü yıka, üstünün başını da temizle. Küçük çocuk cevap vermiş. Amca, neden temizleneyim ki? Nasıl olsa yine kirleneceğim. Hiter Peter bu söz üzerine hiçbir şey söylememiş. Bir süre sonra öğle yemeği vakti gelmiş. Küçük çocuk sormuş. Amca, ne zaman yemek yiyeceğiz? Hiter Peter cevap vermiş. Artık yemek yemeyeceğiz oğlum. Neden diye şaşkınlıkla sormuş çocuk. Hiter Peter gülümseyerek demiş ki, sen nasıl olsa yine kirleneceğim diye yıkanmaya gerek olmadığını söylüyorsun. Ben de diyorum ki artık yemek yemeyelim çünkü nasıl olsa yine acıkacağız. Bunu duyunca çocuk utancından kıpkırmızı olmuş. Hemen yerinden fırlayıp elini yüzünü yıkamış, üstünü başını da temizlemiş. Nasıl, komikti değil mi çocuklar? Sizce Hiter Peter neden yeğenine böyle bir cevap verdi? Aslında

ona kızmak ya da ceza vermek istemedi. Sadece küçük bir örnekle doğru olanı anlamasını sağladı. Çünkü bazen hepimiz nasıl olsa yine kirlenirim, nasıl olsa yine dağılır, nasıl olsa yine ödev yapacağım gibi bahaneler bulabiliyoruz. Bu hikaye bize birkaç güzel şey öğretiyor. Temiz olmak önemlidir. Oyun oynarken kirlenmek çok normaldir. Ama işimiz bitince elimizi, yüzümüzü yıkamak ve temiz kıyafetler giymek sağlığımız için gereklidir. Nasıl olsa diye düşünmek doğru değildir. Eğer nasıl olsa yine kirlenirim diye hiç yıkanmazsak, nasıl olsa yine acıkırım diye de hiç yemek yemememiz gerekirdi. Hitler Peter bu komik örnekle bize düşünmeden konuşmamamız gerektiğini gösteriyor. Her işin bir zamanı vardır. Acıkınca yemek yeriz, kirlenince temizleniriz, yorulunca dinleniriz. Hayatımızı düzenli yaşamak bizi daha mutlu ve sağlıklı yapar. Büyüklerin sözlerini dinlemek önemlidir. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz ve büyüklerimiz bize bir şey söylediklerinde bunun mutlaka bir nedeni vardır. Önce düşünmeli, sonra karar vermeliyiz. Hatalarımızı anlayıp düzeltmek bir erdemdir. Hikayedeki çocuk amcasının ne demek istediğini anlayınca utanıyor ama hemen gidip yıkanıyor. Demek ki hata yapmak kötü değildir. Önemli olan hatamızı fark edip doğru olanı yapmaktır. İşte sevgili çocuklar, Hitler Peter'in hikayeleri bizi güldürürken aynı zamanda düşünmeyi de öğretir. Bazen uzun uzun nasihat etmek yerine küçük bir örnek insanın aklında çok daha uzun süre kalır.

Dikkat ettiniz mi sevgili çocuklar? Nasrettin Hoca da Hiter Peter da insanlara uzun uzun öğüt vermiyor. Kimseye parmak sallamıyor. Onlar yalnızca küçük bir hikayenin kahramanı oluyor. Biz ise gülüyoruz. Sonra da kendi kendimize düşünmeye başlıyoruz. Belki de iyi bir hikayenin en güzel yanı budur. İnsan cevabı kendi bulunca onu hiç unutmaz. Şimdi sıra çok ilginç bir karşılaştırmada. Acaba bu iki kahraman yan yana gelseydi birbirlerine hangi bilmeceleri sorarlardı? Hangisi daha hazır cevap olurdu? Az önce dinlediğim

Mithridat Peter hikayesinde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Belki bazılarınız fark etti, belki bazılarınız ise şimdi fark edecek. Mithridat Peter'in yaptığı şey bana birini hatırlatıyor. Acaba kimi? Evet, Nasrettin Hoca'yı. İkisi de insanları güldürüyor, ikisi de hazır cevap, ikisi de karşısındaki insanı incitmeden ona bir ders veriyor. İşte tam bu yüzden bugün bu iki kahramanı aynı programda konuşuyoruz. Çünkü onlar iki farklı dilin ortak gülümsemesini temsil ediyorlar.

Sevgili çocuklar, şimdi hayal gücümüzü biraz çalıştıralım. Düşünün ki çok güzel bir köy meydanındayız. Meydanın bir köşesinden Nasreddin Hoca geliyor. Her zamanki gibi yüzünde sıcak bir gülümseme var. Belki eşi de yanında. Diğer taraftan ise Hıdır Peter geliyor. O da neşeli, meraklı ve her zamanki gibi aklında yeni bir fikir var. İkisi bir ağacın gölgesinde karşılaşıyorlar. Sizce ilk ne yaparlar? Kavga mı ederler? Hayır. Birbirlerine bilmece sorarlar mı? Belki. Yoksa birlikte kahkaha mı atarlar? Bence önce gülümserler. Çünkü ikisi de mizahın dostluk kurmanın en güzel yollarından biri olduğunu bilir. Belki Nasreddin Hoca şöyle derdi. Hoş geldin dostum. Hıdır Peter da gülümseyerek cevap verirdi. Hoş buldum. Bugün kimi düşündüreceğiz? Sonra ikisi birlikte köy meydanında oturur, çocukları etraflarına toplar ve birbirlerine en komik hikayelerini anlatırlardı. Kim bilir, belki hangisinin hikayesine daha çok güldüğünü görmek için küçük bir yarış bile yaparlardı. Aslında sevgili çocuklar, böyle bir buluşma gerçekten yaşanmadı. Ama onların hikayeleri aynı sofrada buluşabiliyor. Çünkü ikisinin de anlatmak istediği değerler birbirine çok benziyor. İyilik, dürüstlük, paylaşmak, alçak gönüllü olmak ve aklı doğru kullanmak. İşte bu değerler bütün dünyada önemlidir.

0: Sevgili çocuklar, şimdi size başka ilginç bir soru soracağım. Sizce iyi bir kahraman neden hep en güçlü kişi olmak zorunda değildir? Bir düşünelim. Masallarda bazen devler vardır, bazen krallar, bazen büyücüler. Ama insanlar en çok kimi sever? Çoğu zaman kendi gibi olan kahramanları. Çünkü onlar hata yapabilir, düşünebilir, çözüm arayabilir, başarabilir. İşte Nasrettin Hoca da Hiter Peter de çocuklara şunu söyler. Güçlü olmak güzel olabilir ama akıllı olmak çok daha önemlidir. Şimdi siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Çok güçlü olmayı mı yoksa çok iyi düşünmeyi mi? Bence en güzeli hem iyi kalpli olmak hem de aklımızı doğru kullanmak. Çünkü bu iki kahramanın bize bıraktığı en büyük miras tam da budur. Ama sevgili çocuklar, Nasrettin Hoca'nın öyle fıkraları var ki insan ilk duyduğunda sadece gülüyor. Sonra yıllar geçiyor, aynı fıkrayı yeniden okuyunca bu kez bambaşka bir anlam fark ediyor. Hiter Peter'ın hikayeleri de öyle. Demek ki bazı hikayeler biz büyüdükçe bizimle birlikte büyüyor. Sevgili çocuklar, programımızın başında sizlere insanlar neden güler diye sormuştum. Şimdi bu soruya bir cevap daha ekleyebiliriz. İnsanlar yalnızca eğlenmek için gülmez. Bazen doğruyu daha kolay anlayabilmek için de güler. Nasrettin Hoca'nın fıkraları da Hiter Peter'ın hikayeleri de bize bunu gösteriyor. İki kahraman farklı diller konuşuyor olabilir. Ama anlatmak istedikleri değerler birbirine çok benziyor. Dürüst olmak, paylaşmak, açgözlü olmamak, başkalarını küçümsememek ve en önemlisi aklımızı iyilik için kullanmak. İşte bu değerler yalnızca bir ülkenin değil, bütün insanların ortak değerleridir. Belki siz de bundan sonra komik bir hikaye duyduğunuzda sadece gülüp geçmeyeceksiniz. Kendi kendinize şöyle soracaksınız. Bu hikaye bana ne anlatmak istiyor? İşte o zaman gerçek bir hikaye dinleyicisi olacaksınız. Çünkü bazen küçücük bir fıkra uzun bir kitaptan bile daha büyük bir ders verebilir.
1: Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık. Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık.

Sevgili çocuklar, programımızı bitirmeden önce sizlere küçük bir görev vermek istiyorum. Bu akşam evde annenize, babanıza, dedenize, babaannenize veya anneannenize şöyle bir soru sorun. Senin en sevdiğin Nasrettin Hoca fıkrası hangisi ya da sen Hitler Peter'ın hangi hikayesini biliyorsun? Göreceksiniz. Belki onlar size bizim bugün anlattıklarımızdan bambaşka hikayeler anlatacaklar. Çünkü halk hikayelerinin en güzel yanı budur. Onlar yalnızca kitaplarda yaşamaz, insanların hafızasında yaşar. Konuşuldukça büyür, anlatıldıkça yeni nesillere ulaşır. Belki bir gün siz de bu hikayeleri kendi çocuklarınıza anlatacaksınız. İşte o zaman yüzlerce yıl önce başlayan bu güzel yolculuk devam etmiş olacak. Sevgili çocuklar, bugün birlikte iki komşu halkın çok sevdiği iki kahramanı tanıdık. Nasrettin Hoca'yı ve Hitler Peter'ı. Onlar bize gösterdiler ki insanları güldürmek güzel bir şeydir. Ama güldürürken düşündürebilmek, işte asıl ustalık budur. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır, iyilik yaptıkça büyür. Gülümseme ise bulaşıcıdır. Belki bugün sizin bir gülümsemeniz başka bir insanın da yüzünü güldürecek.

Bizden bugünlük bu kadar sevgili çocuklar. Bir sonraki programımızda yine birlikte yeni bir keşif yolculuğuna çıkacağız. O zamana kadar bol bol okuyun, merak edin, sorular sorun ve gülümsemeyi hiç unutmayın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Eski haftayı uğurlarken yeni haftaya merhaba demeden yine huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Sizlere huzurlu ve güzel akşamlar diliyoruz ve programımızı dinlediğiniz için size teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevgili dinleyiciler, halk takviminde hasat dönemi en önemli dönemlerden, en önemli günlerden sayılır diyebiliriz. Değerli dinleyiciler, ülkemizde hasat dönemi buğday, tahıl hasadı başlamış bulunuyor. Ne demiş atalarımız? Yıl var, günü besler, gün var, yılı besler. İşte o günlerden bazılarını şu anda yaşıyoruz. Veya başka bir atasözüne değinecek olursak, yazın başı pişenin, kışında aşı pişer demişler. Bizler de bu programımızda hem başlayan tahıl hasadını hem de dikkat etmemiz önemli tedbirlere dikkatlerinizi çekmeyi düşünüyoruz ve ayrıca değerli dinleyiciler, bir dönemler özellikle yeni şarkılar dediğimiz ve özellikle sosyalizm döneminde işte emeğe adanan şarkılara yer vereceğiz bu akşam. Bizi dinlemeye devam edin.

0: yani ülkenin rızkını sağlamak için yeterli olduğunu belirten Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva, BNR konuşurken şunları söyledi.
1: Evet. Колегите, които са в началото на пътя на създаване на хляба, това са зърнопроизводителите. Реколтата, която се очаква, е с изключително добро качество.
0: Ekmek üretiminde en başta duran tahıl üreticilerine göre beklenen rekoltenin kalitesi son derece iyidir. Hatta sonbahar ekinlerinin son 15 yılda hiç bu kadar iyi durumda olmadıkları yönünde yorumlar yapılıyor. Umarım Tanrı hepimizin ve en çok da onların yardımcısı olur ve Bulgaristan'ın hasadını toparlarız. Çünkü buğday hasadı aynen diğer tahıl hasatları olduğu gibi ulusal güvenlikle alakalı olan önemli bir konudur. İçinde yaşadığımız zamanda devletin rızık güvenliği çok mühim. Oysa ekmek tamamen Bulgar ham maddesinden üretilen tek gıda çeşidi olmaktadır. Tek sözle hasat zamanıdır. Toprağın nimeti ve tahıl üreticilerinin döktükleri alın teriyle verdikleri emeğin meyvesi olan serveti devletin ambarlarına toplayalım dedi Kukuşeva ve ekonomik değişikliklere rağmen Bulgar ekmeğinin yüksek standartını koruduğuna dikkat çekti. Sözlerine göre Bulgar piyasasında bulunan ekmek Avrupa Birliği genelinde en büyük rekabet gücü bulunan ürünlerden biridir.
1: Продължавам да твърдя, колкото и да е невероятно, че българският хляб е най-евтиния хляб в
0: Her ne kadar inanılması güç olsa da kaliteye oranla fiyat olarak ele alındığında Bulgaristan'daki ekmeğin Avrupa Birliği içinde en ucuz olduğu konusunda iddialıyım. Genişçe tüketilen ekmek türünü kastediyorum. Bulgaristan'da piyasaya farklı fiyatlar üzerinden sunulan toplam 78 çeşit ekmek üretilmektedir. Medyaya konuşurken genelde beyaz, tip ve dobruca olmak üzere ülke nüfusunun 1/3'ünün tükettiği ekmeği kastediyoruz dedi Kukuşeva. Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı, Bulgaristan'ın sırf tahıl ihracatçısı olarak değil, uluslararası piyasalarda satışa sunulan hazır ürün üreticisi olarak da çok iyi konuma sahiptir.
1: Продължавам категорично да твърдя, че българският хляб е качествен.
0: Kaliteli olan Bulgar ekmeği ticaret zincirleri sayesinde Avrupa'nın sofrasında yer buluyor. Bulgaristan'dan her gün ihraç edilen ekmek Avrupa'nın sıcak noktalarında satılıyor. Bu modern teknolojiler, yüksek kalite ve ekmeğin sağlıklı olması sayesinde mümkündür dedi Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı. Ekmek üretimi gayri safi yurt içi hasılada çok büyük pay alan bir sektör durumundadır. Mariana Kukuşeva bu konuda şöyle konuştu.
1: Bulgaria je neten iznositel na zrno i tova je čast od
0: Bulgaristan'ın tahıl ihracatçısı olması dış ticarette ekonomik bilançonun bir unsurudur. Aslında özellikle askeri çatışmaların yaşandığı dönemlerde nüfusun rızkı söz konusu olduğunda insanların güvenliği ve zenginliğini sağlayan tahıldır dedi. Bununla birlikte fiyat oluşumunda dış faktörlerin ciddi baskısı hissediliyor. Bir yandan iş sektörüne yönelik enerjinin fiyatları rekor kırıyor. Diğer yandan ise her mamulün maliyetinin %40'ını oluşturan işçilik maliyeti artıyor.
1: Cenata naklava v Bulgariya absolutno pazarna. Kya se opredelya ne samo od cenite na parvichnata surovina.
0: Bulgaristan'da ekmek fiyatı piyasaya tamamen uygundur. Fiyatlandırmada sırf ham madde fiyatı değil, enerji fiyatı gibi daha birçok etken etkili olurken, ülkemizde iş sektörüne yönelik enerjinin fiyatı Avrupa'da en yüksek olanlardan biridir. Ayrıca emek fiyatı da etkilidir. Hamur işi veya tatlı olsun her ürün fiyatının %40 kadarı insan emeğinin maliyetinden geliyor. Bir de lojistik fiyatı var. Eurostat verilerine göre Bulgaristan'da son 3 ayda İran savaşı sonucu dizel fiyatı %35

Değerli dinleyiciler, bu yıl buğday toplama kampanyasının başlaması hem üreticilerin hem tüketicilerin iyimser olmasına vesiledir. Küresel güvensizlik bağlamında ekmek, ulusal güvenlik sembolü olmaya devam ederken, bu yılki tahıl hasadına ilişkin yapılan ilk tahminler yüzleri güldürüyor. Uzmanlara göre buğday kalitesinin yüksek düzeyde olduğunu, hasat miktarı beklentilerinin ise 6 milyon tonun üzerinde yaygınlaştığını,

0: oranında artmış bulunuyor. Bu rakam Avrupa Birliği genelinde en büyük artış oranıdır. Her gün değişen bu fiyat, Avro yasasına sıkı sıkıya uyan ekmek üreticileri tarafından üstlenildi dedi. Hal böyle olunca ekmek ve hamur işleri fiyatına zam gelecek mi sorusu üzerine Mariana Kukuşeva şöyle konuştu.
1: Всеки бизнес оператор в България има суверенитета да определя сам себестойността на
0: Bulgaristan'da çalışan her işletme ürünlerinin maliyetiyle tedarik fiyatını tek başına belirleme egemenliğine sahiptir. Bu arada bizim konuştuğumuz tedarik fiyatları tüketicilere sunulan piyasa fiyatlarından epey farklıdır. Bu bağlamda çok önemli olan bir şeyi belirtmekte fayda var. Kartel olarak çalışmadığımız için fiyatlar farklıdır. Ekmeğin ülkede bulunan her tüketici için erişilir olması garanti altına alınmıştır. Ekmek fiyatı her hafta değişmeyen tek gıda ürünü olmaya devam ediyor. Şunun da itiraf edilmesi gerekir ki zamların tarafımızca karşılanılması kaçınılmaz olarak iş sektöründe sermayesizleşmeye ve kayıt dışı ekonomiye yol açmaktadır. Bu konuda tüm denetim makamları ve Bulgaristan hükümetini acımasız olmaya çağırıyorum. Çünkü kayıt dışı ekonomi tüketicinin güvenini zedelemekle kalmıyor. Bütçenin imkanlarına sosyal programlar, sağlık hizmetleri ve eğitimi de vuruyor dedi Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva.

0: Değerli dinleyiciler, buğday hasadı başlarken tarım sektöründe gözler bir yandan verime, diğer yandan ise devasa iş yükü altında çalışan iş makinelerinin teknik hazırlık durumuna çevriliyor. Yüksek hava sıcaklığı ve yoğun iş temposu tarla işlerinde kaza riskini artırdığı için disiplin ve önlemler kampanya sırasında iş güvenliği açısından kilit önem taşıyor. Sırada en önemli tedbirler, biçer döverlerin bakımı ve makine operatörlerinin karşı karşıya oldukları zorluklara ilişkin bir röportaj var. İş arkadaşımız Ayşe Latif, İsperik bölgesinde toplam 30 bin dönüm toprak işleyen ve Deli Orman Tahıl Üreticileri Birliği üyesi olan Trendafil Vasilev ile söyleşti. Vasilev, hasat toplama kampanyasına başlarken tarlada yaşanabilecek kazaların önlenmesi için biçer döverlerin teknik hazırlığı sürecinde kritik olan kontrollere dikkat çekti. Bir biçer döverde her şey önemli. Çünkü çok sayıda sürtünen parçalar var. Kayışlar hazırlanmalı, zincirler yağlanmalı ve rulmanlar greslenmelidir. İş makineleri çok iyi temizlenmeli çünkü özellikle daha büyük olan biçer döverlerde kir ve toz toplanır. Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde olurken makinelerin kusursuz bakımı şarttır, dedi Trendafil Vasilev. Kendi çiftliğinde teknik araçları için yıkama yeri oluşturduklarını belirten çiftçi, sezon başlarken hangi bileşenlerin en sıkı kontrol gerektiği sorusu üzerine şöyle konuştu.
1: Много е важно и самата комбайна отвътре, те има и прахосмукачки някои модели, които и

0: sıkı kontrol gerektiği sorusu üzerine şöyle konuştu. Kontrol çok önemli. Bazı modellerde biçer döverin içinde tozu emen üniteler var. Taş tutucuları var. Bunların da temizlenmesi gerekir. Bir kez daha kayışlara dikkat çekmekte fayda var. Kıvılcım ve yangın ihtimalinin önlenmesi için kayışların sağlam olup kaymamaları çok önemli. Kontrol edilmesi gereken daha çok unsur var. Biçer döver, tamburu dakikada 1200 devirle çalışan demir bir makinedir. Çalışıl durumda olması için bakımı şarttır. Çok sayıda bileşenlerin her birinin bakımı önemlidir diye belirtti çiftçi. Hava sıcaklığı kavurucu olurken aşırı ısınma ve arızaların önlenmesi için iç grafiği ve ağır makinelerin iş yükü nasıl adapte edilir sorusuna şöyle cevap verdi.
1: Да продухат машините, защото последните години беше много голяма жега

sistemi uyguluyoruz. Çünkü biçer döverlerde kavus toplanıyor. Bilindiği üzere hasat zamanı rekoltenin toplanılması için sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalışılır. Mısır ve ayçiçeğinin olması için yağmur yağmasını istesek de her yağış buğday ve arpanın kalitesini kötü yönde etkilemektedir. Sevgili dinleyiciler, Trendafil Vasilev yolda bulunan araçların sürücülerine seslenerek ağır hareket eden tarım makinelerine tahammül göstermeleri çağrısında bulundu. Hızlı hareket etmelerini istesek de biçer döverler için hız sınırı 30-40 hatta 25 kilometre olmakta. Ağır ve hantal olan tarım makinelerine yol verin ve sabırlı olun diyen Vasilev, biçer döverlerin yoldan çekilmesi için el kol hareketleri yapan sürücülerin olduğunu da anlattı. Bunlar genişliği 3 metreye yakın olan büyük makinelerdir. Hızlı hareket etmesinin imkanı yok. Fakat son dönemde özellikle genç sürücüler daha sinirli olup el kol hareketi yaparlar. Onları araç kullanırken daha sakin olmaya çağırıyorum. Herkes gittiği yere varacaktır, dedi. Tahıl üreticisi olarak sahip olduğu deneyime dayanarak konuşan Vasilev, hasat kampanyası sırasında kazaların önlenmesi yönünde en iyi sonuç veren tedbirleri de sıraladı. Sabah işe başlarken güvenlik talimatlarının verilmesi, şeflerin de hasat döneminde daha sert olup tarlada sigara içilmesine izin vermemeleri gerekir. Çoğu makine operatörü artık sorumluluk sahibidir. Burada bizim bölgede uzun zamandır yangın türünden büyük kazalar olmadı, dedi. Tarlaların yanından geçen araçlardan izmarit atılmasının da hasat döneminde yangın riski oluşturan bir davranış olduğuna dikkat çeken tahıl üreticisi, bir işçinizin sigara içtiğini görürseniz tepkiniz ne olur sorusunu şöyle yanıtladı. Bizde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bunu yapan hemen uzaklaştırılacak. Hasat döneminde çıkan bir yangın can kaybına yol açabilir. Teknik araçları satın alınır ama hayatını kaybeden artık geri dönmez. Bu konuda sorumlu davranmak gerekir. Bu konuda yaptıkları iş küçük çaplı olsa

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Haftayı Uğurlarken programında tarla işlerinden en önemli olan

görüyoruz. Baraj yerine yazovirler kelimelerin kullanıldığı ve bu şarkıların mecbur dinletildiği, mecbur yazıldığı eserlerdir. Bazılarını bizler hala fonotekte koruyoruz ve bakın ard arda dizdiğimizde nasıl bir buket ortaya çıkıyor.

Sevgili dinleyiciler, bir haftayı uğurlarken programının sonuna geldik. Eski haftayı uğurlarken yeni haftanın daha güzel, daha sağlıklı, daha güneşli, daha mutlu olmasını diliyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, huzurlu ve mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.